bir bor kelishing. Qani deb chirlab aytsang sevishing. Borimni poyingga to'kib sochardim. Men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang

0: 13'den 55 dakikat 88-14-80 top git paradımız devam etedi Manzura 5. oran cüda hem sağındım 4. pohanı ve onda ise kim bolişi mümkün haberler var assalamu aleyküm ne kadar telefoniler ben bir muhtaç şu olma yapman bizde ise ne kadar kongraklar cimcid uman hiç kim telefon kılmayan yok şeydi koyuyor. Assalamu aleyküm Dana Hanman. Yani burada efendim bir anam gavaz bir mahşuman da gelir. Bu kadar gavaz ingizini yazıp koymaktalar bana. Roparam da gibizini kumakçımız. Assalamu aleyküm Jasmin gavaz bir amızda bir azadlar. Hursanalı. Jasmin'i kaysa taranası gavaz bir mahşusuz. Hursanalı şu hakkında mini info yazıp alışınız gerek. Çünkü Jasmin'i inşaatları cüda hem kop. Biz anlık bilişimiz derkar. Siz oz bir maşı bölgen taronanı. Assalamu aleyküm, HitFM radio stansası, men avazım. Munisa Rizayevaga, Munisa Rizayevaga bu hafta anşa jonlangan. Yoshlarimizning ovozlari. So'nggi qo'shiqlarga ovoz beraman Jasmina. So'nggi qo'shiqlar qaysi? Shu haqida meni info qoldiring. Chunki so'nggi taronlarning nomini men hozir aniq bilmayman. Sabab bazamizda taronlar juda ham ko'p. Shu uchun aniqlik bo'lsa mana bizni top hit paradimizni aynan natijalarini nazorat qiladigan yordamchimiz yozib qoldiradilar. Agar bu qo'shiqqa yana ovozlar kelsa, unda u top hit paradimizni albatta zap etadi. Shu uchun qo'shiq nomi va ijrochi aniq bo'lishi darkor. Assalomu alaykum azizim janoblar. Manzura Gemala ovoz berilgan, rahmat. Keyingi xabarni ochamiz. Top hit barat, bizni ovozimiz Shohruxxon va Umidaxonga zo'r etishibdi-da. O'zi konsertga tushganimda mazza qilgandim. Shu qo'shiq ommalashsa kerak deb o'ylagandim va rostdan ham shaxsan menga yoqdi deb kim Yodgor ismli tinglovchimiz fikrlarini yozib qoldirganlar va ovozlari ham orada Shohruxxon va Umidaxonga. Xo'p, biz esa qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Efirdamiz, alo. Hayırlı kun sizga. Tinglovchimizning ovozlari uzildi yoki aloqa yaxshi emas. Alo, 5881 abonentim. Yo'q, aloqa yaxshi emas. Bovlerga va avjursiniki bo'lishi mumkin HitFM radio stansiyasining jonli efirdagi top hit parad loyihasida. Bu uchun esa qo'ng'iroq qilasiz va 4-chi o'rinda kim ekanligini aytasiz. Agar u bizni top hit paradimizni 4-chi o'rinda qatnashayotgan qo'shiq bilan bir xil bo'lsa, shu ijodkor bo'lsa, bu sizga bu vaucherni yuragimizdan hadya qilamiz. 33-21 abonenti bilan ulanish imkoni bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz. Amin.
1: Sizni
0: Doniyor. Doniyor, marhamat. Variantingiz 4-chi o'rinda kim?
1: Yoqan Hojimov bo'lsa kerak, tanam
0: mana. Salom, malom. Kelishdik, qabul qilamiz. Yangi soat yaqin bo'lganligi uchun biz yangi musiqa soatiga tashrif buyuramiz. Doniyor, so'ngisin. Qanchalar Yorqin Hojimovni qo'shiqlari 4-chi o'rinda ekanligidan xabardor bo'lamiz. Doniyorning ma'lumotlariga qaraganda 4-chi pog'onada Sanam, Manam Yorqin Hojimov xonisi. Biz 4-chi o'rinni tinglaymiz. So'ng 3-chi, 2-chi va 1-chi o'rinlar bizni kutmoqda. Bu yerda esa Doniyor telefon qo'shig'ini quloqlariga yaqin tutib, qanchalar to'g'ri bo'ldi, qolibmanmi, yo'qmi deya. Taronani kutayaptilar, men esa yangi soatga ko'zlarimni qaratganman. Yana taxminan 40 soniyadan so'ng biz 14-chi musiqiy soatga sizlar bilan qadam qo'yamiz. Ana undan keyin esa 4-chi o'rindagi qo'shiq jarang beradi.

0: g'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

Oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon